0: Hoş geldiniz. Kimliklerinizi lütfen resepsiyona bırakınız.
1: Hoş geldiniz. Kopyaladığımız kimliklerinizi geri almayı unutmayın.

bizim artık denize girmek için tesislerimizden yararlanacaksınız. Bundan sonra kulübümüze üye

0: Sevgiliniz yok mu o zaman?
1: Sorun değil.
0: Anketimize katılın ve otelimizde kalmakta olan adaylar arasından sol tarafa aldığınız adayları değerlendirmek için size 4 saat vereceğiz. Ne vereceğiz?
1: Gününüzü gün edeceksiniz. Uzatmak istedim.